ne çadır ağı bıçık ne var koca kur hatır vaz pek adam o adam ana koye berkene kızmır adı koçame mereşu belekin ve la sen hayma çame te reşu belekin

ve mamure çama. Bakın ya dediler işaret edesler, düşüme dedi dersim acili, düşüme dersim acorin. Nedir şeyleri bize de reklamın üstünü yeke kurmaca, yeke acıma yeke. Ezabı sürası bir açımın üzem yandacı idi tırken mi diye ke benzer abi çabı kirli biz mi teyli çapır diyece por keşe nal kandile. Gerdemle racunda kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizli bir efendim artar değerdir vazim adı fırı kemin eve seyhavi dina varış gülya. Mesel kudar tevan dedi kim rami şanı gildi ve levi şekerim ya nagi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle edi arabi halukat dedi gerdene kapkap geber buhara le kerem kim geli yabal okur no çıkavarın. Mesut ve teriz teriz bağır akvat yap şemen akıya aluka makin rıka vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel. Akhlele arabe misur rasme rabine abaye kurbaye şer kurbaye garbi çöp rasme tegmine. Azir şümin ucem yan gazi et acem emdiye kapın zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün zirafet çöpün ziraf

Eber baş tamaşevan nejan bu hayatın ber ekranın TRT kurduğu nüçen sereke dest bekir rojev u geşedane de çi derket ye peş geşedanin roje çine u ki jan serenav de rojev edene eme behevre u ana benin ser ekranı u benerhine ne gelo dest bekir de roje de çi hatiye derket ye peş em behevre bala hobdin wan serenavan de serenavan de ki jan u çeli peşin em li ser wan ba hobin be ser komar Erdoğan de şuraya ragahandine de ahavi Erdoğan Erdoğan peyamen geleki heja u giringdan bu taybeti ser meseleyen Türkiye be terörji haberda u jigayni ve liser meseleya ahbabi ahvi Erdoğan cara u liser meseleya ahbabi ahvi kuvvde megadreje drojeva Türkiye'de bu gelo Erdoğan mesajın çavadan ve meseleye de emevana biniser ekranin. Paşeme beri hobidine şevatan mıhabin ve uğraşbar ku dünya geleki germe hem de seranseri dünyayı hem de Türkiye'ye her temen ve şiar yedikin şevat derdik evin daha vine de jibar ku dünyacı geleki germe ve ve meseleye en baldar bin ve Fransa'yı bobelata şevataya daristanan heye şevatake geleki zedeye ji egir 106 hazar hektar art şevutin mıhabin 120 hazar keşihatin tehliye kirin jivan hereme kuhatin Agirluan derket u dişevutin. Türkiye jidin avda gele gwelatan balıfırin ve mirandina agir şandın Fransa'ya u İspanya'ya jiboku demildest şevat be ve mirandin jiberveki Türkiye ji hema vaki ku her timli bal velatin kubobelatin serewa disa balıfırin ve mirandin eşandın ji Fransa'ya. Bele pevajoya tercihan dest beke ve dest beke sebe hayade tabağı ve devam beke ev kandekarın ku edi embejim pevajoya azmune qadandın jvur şunda pevajoya tercihan jbovan dest beke jboku bu kevine wan zanıngi heku duhuazın jvur şunda hayade hrojan de tabağı ji de bu karibin tercihi yukhan bekin isal 805737 kontenjan hene jbohin beşan şart arıza serkeftin yehebu Her sal ev yek heye şu de isal jidi ise ev şart berdevam bikeyen bejin jibo Xwendekarime bilal serve meseleyi bal darbin u vakti xwe derengi neminin tercihi xwe bikin. Emi paşi her ne li herem evinerin li herem ev nüçeyin xoş kudar ketine peşmeye bahsa oğan bikin ji özalpa uvani emi dimenin geleki xoş u bal keşbinin ser ekranı emi her ne davota ke luvani ji bo konvoyi ji traktoran konvoyek amade girin de davet ede de makubuk standın linava bajer li özalpa uvani li taha döner derece traktöran jibo davati konvoy çekirin dimen en pir rengin derketin hali malbata kuja asli hojiji Trabzon ebun hodili çandu adada en hoa derdi kevin evji jivane mebinin ser ekrani neten evnüçe hurguliyendin yenüçe

0: Pêvajoya Tirkiya bê terör bê pirsgirêk devam dike. Gelek komele û saziyên civakiyên herêmê piştgiriyê didin bê pêvajoya û naxwazine varamî xerabe bê. Karsazên wanî jî piştgiriyeke xurt didin pêvajoyê. Karsaz dibêjin ji bo ve berhênanê şer tawil aramiye ew jî bi xêra pêvajoyê çêdibe.
1: Pêvajoya Tirkiya bê terör devam dike. Piştî çektanên arêxistinê, ji bo nexşereya qanûnî li meclîsê jî xebat tene kirin. Saziyên sivîl yên siyasî, civakî û ekonomîk piştgiriyê didine pêvajoyê. Li Wanê rêveberên Odeya Pişesazî û Bazirganiyê û Müsiyadê jî piştgiriyê didin û dibêjin pêvajo wê bibe wesîleya huzur, aramî û pêşveçûnê.
2: Piştî çektanînê bi rastî eve nêzîkî em dikarin bêjin salekê. Ji îro pê ve em bawerin çêkirin û amade kirin. Di vî warî de li bajarê û herêma me aliyê geştiyariyê da ku em dibêjin turîzmê da ajaldarî û çandinî derfetên mezin gelek girîng tê pêşkêş pêş ve biçin.
1: Li gorî karsazan bi pêvajoyê potansiyala herêmê wê derkeve holê.
2: Yani potansiyelin herimi derkeve holi. Karsaz devarın herimi o veberhenel an deyken, yatırma deyken. Fıkaru metersiyen sinurin me de davi bibin. Türkiye hem duvarı civaki de hem de duvarı aburi de behestir deybibe. Yani de peş ve biçe.
1: Karsaz hevidarın ku serimeya valatiyen vani ve jibajarın din disa ve gere vani.
3: Mazereteki mehebi evi devlement, evi karsaz, net hatın xebatek ve kari havi harami net girin. Be bajirime bilxusus bajirime vani da xebatek van e aburi tünebi. Me dugu bırakku hın devlementen hali ve başa ki ifavak başa. Çıra nay memlekete kara hizmeteki cibunayi gelin naken. Awan giş hami vakit mazereteki van hevi dugu terör heye sebavi qası. Em sermaye kanıkarım minin bakhne cihek ku terörle ve heye.
1: Karsaz bangle ve berhena randiken u dibêjin. Naati sedem ne mane ku karsaz vene gerin.
3: Birasli ava nizik sale ki elhamdülillah ev mazereta hani ortada rabiye qat'iyen mazereta ki vaki jubuna karsazan idin nemaya yani.
1: Dahvaza herimazın a karsazan serkeftina pevajveye.
0: Di çarçova ya lepirsina derbari komeli ahvabede 13 kez hatıbun bin çafkırın karubarin adil evle kariye devam dikin. İfadeya Gülben Ergen'i hatıstandın. İfadeyin rojnamegar Uğur Dündar, Listikvan Elçin Sangu, Usitran 5 Hayko Çepkin jittin standın. Lepirsina derbari komeli ahvabede berfirehtirdi be. Sezdih kesatin bin çafkirin, dinavuan de karsaz jihene, karubarin adli levlekariye devam dike. Derbari gumanbaranda iddiayen jibo be usulya standına konteyneran u devirkirin amilkten lekolin girin. Di çarçove aliye persine de hayanha derbari 67 kesanda kari adli hatiye girin. 28 gumanbar hatin girtin, şazdih kesi ve ifadeye bedin. İfadeya Gülben Ergen'i hatıstandın. İfadeyin rojnameger Uğur Dündar, Listikvan Elçin Sangu Usitran 5 Hayko Çepkin Heşten standı. Şahan Gök Bakar u Fatih Koparanji Hej ifade nedane. Bereji Fatih Altaylı Ece Üner u Hazalkaya ifade dabın. Gülistan doku di sala da hazar u bistan da undabu bu lepirsin aliser undabu navi berfirehtir dibi. Di lepirsin ede bun şazdı kes kuten girtin. Tuncay Sonel, Gökhan Tok u Şükrüm Erdoğlu girtine u Juançar Suce Nujihat'ın pirsin.
4: Beyanın şahıdan kaydın istasyonun bazı otelilin nu. Lepirsin aliser undabuna Gülistan dokuye devam dike. Doku beriye şeş talan dersimi vindabı bu. De 23 tirme hedele Ankara du gumanbar hatmı min çavkırın. Juan yek bi şerta kontrola adli hat berdan o yek hat girtin. Bi vi avaydi doze de bun şazda kez ku ten girtin. Bi delilin nu ifadeyin hın gumanbaran jinu ve

0: derketna tavê heye, xweza parêzên ku li girê navdar gorên xwe vedan li gel manzereke bêhempa li Rojhilatê temaşe kir.
1: Roj herî xweşik li sînorê Diyarbekir, Muş o çevligê li girê zilanê dihirte. Xweza parêzî ji bo dîtina wê menzereyê li girê zilanê kom dibin. Geştiyarên Bingolê ewil konên xwe vedan, paşê jî ji bo dîmenên bêhempa haziriya xwe kirin. Lîstikên herêmî lîstin, govên kerandin o tevan bi hevre strangot. Bi şev jî bi hevre meşiyan. Piştî şeveke xweş o dirêj li ser zinaran li benda tîrêjên ewil ên tavê sekinîn. Xweza parêz bi van çalakiyan dixwazin virê bidin nasîn.
2: Ana şevde makay verin makay kir. Memonon mazaf o vakte ko veş viyarnara. Dema sersi be saat şev saat yod maşi gir zilol ma ocad rojvetişi tic hocama temaşa kerd.
1: O zedetir turist verin hereymi. Organizatoran Diyarkırku ve Salim Peşmedeci çalakiyen bir rengi çekin.
0: Solahaya Çevlik'i bir grave koyan gerok navdare ve cari bir nevan gravan ketber kamerayı. Ekibeke profesyonel bir cihazı koyan teknolojik daket bir negola ulungan u dimenin huareyi ve qaytkirin. Dencama xabat ede eşkere bu ku cihye her kur e gole nezi 6 metreyaya. Kerem bikinen behevre luan dimenin balkeş temaşepkin.
1: Gravin garok en solahana çevligi gelek navdarın. Her sal bir hezaran kez jibo navan gravan den solahane. Ve cari bir nevan gravan hat kayıt giren. Der heneri dimenan o çekeri belge filmin bine avi Tahsin Ceylan. Bir ser davetan valiye çevligi Cahit Çelik ha solahane. O ekibi afadire haberda bine gola kulingan. Xebat ede hem bine goli, hem forma gravan, hem jiz jiyanat bine avede hat kayıt giren. Eşkere bu ku, xasidi metriye gravan bine avede dimine. Her uha hat tespit giren ku, ev grav bis aya kamışı, kul hev garyana lisel avede dimine.
3: Göl yüzen adalar ülkenin gündeminde. Hemen hemen herkes mutlaka...
4: Gravin gerok en çevligi bina bu dengin. Meji xoaz embini ava gravan kayıt bikin. Hem bu aliye xoara hatın veri.
1: De Encamali Koline de Diyarbuku, Ciheri Kur, Egole Pecbenok Nehmetre'ye.
5: Gölde yüzen adalardan.
1: Dınav Kurum Oriçkin Gravan'da Mahsin Sazancı Hatın Ditin. Valiye Çevlik'e Cahit Çelikot, Evcara Ağul Dibine Gole'de Dimeni Musa profesyonel tenkayıt kırın.
6: Bingöl'ün yaylaları, kaplıcaları, dağları güzel ama Bingöl deyince...
4: Beli, Le Çevlik'e gelek zozan uçuya hene. Le vakti yek bahsa Çevlik'e dike, Ağul'i graven garok tembira meriv. Haya nağa hın kes hatın veri uketin avi. Le cara Ağul'e en ve ekibeke Musa profesyonel kabateke Musa dikin.
1: Çelik Raga Handku, Graven Garok, Jibo Turizma Çevligi Pırgiringin, Jibo Çunu Hatın Rahat Bebe ve Riyah Heremi ve Asfalt Giren, Valiye Çevligi Cahit Çelik, Raga Handku, Liseransele Türkiye, Bistudu Graven Garok Hene, Le Graven Kul, Servan Dar Hene, Teneli Sola Hanene, Çelik Diyar Kırkud ve Hemu Khazahes, Verin Ovan Graven Garok Bebinin.
0: Naha me beri xobedin öz alpa wane me davat eka balkeş binin ser ekranı. Nitaha döner dere bi traktör anji bo davate konvoy çekirin. Dimenin pir rengin derketin holi malbata kuja asli xo trabzoniye xodili çan u adedin xo derdikebe.
4: Bi traktör le gond ji bo davate konvoy çekirin. Kincin xebat li zava kirin u berdan destewi. Davata Balkeş li Özalpa wane bu. 61 sal beri balbatin ku li çay karaya Trabzon'a koç kribun heç çadu adetin xoadi dominin. Be hemu traktorin li gund konvoyaka mezin çekirin. Ji davata li gundi döner dereye dimenin rengin derketin. Pişti konvoye havalin zava jibu zava sürprizek çekirin. ve çanda daveti Bug Ebru Özkan uzava Muhammed Ali Özbek jike hoşker.

Dem baş tamaşavanı ya Esmi Gezer ve hafta di bernama peyvname de Ligel Hanifi alır. Emi bahsa edebiyata Kürdiya klasik bıkın. Nunerin ve edebiyatı şair Helbestvan Navaroka Berhemin Vançune Emi Servan Bisekinin bi taybeti bahsa ciziri, khani, fakir Teyran o bateyi emi bıkın. O tekliyam edebiyata ciran ara çava biye, çava çe biye Emi Serveyeke Cibisekinin fermu emdes bernama xubkın.

0: Den baş tamaşa ona yiyeceğim. Meyvan emeve hafta Hanifi alır. İra melgel meyvan eko derbari edebiyata kürdiya klasik, cihye edebiyata kürdiya klasik, de Roşelata Navinda cihye ve çiye ve edebiyatın ciran arabet Osmanil Farisi ra çi tekili heviye bandor şu kije helbesvan ya çavaşvan gırtiye tekili çine eme burgulit serbesekimin kek Hanifi bkhirati.
1: Spastikin.
0: Çavani başı.
1: Elhamdülillah.
0: İrom mijarama gelek paşaz bavar dikim hemen ser edebiyata klasik. Dema mijar edebiyata klasik ve mürtkara gelek çiz bavar dikim. Ciko, ciziri, khani, faqi, kutbe, ahlati, rifkani hebin gelek tüştün eşi mürva. O gelek mijar da tüştün visine. Manusa Hanifi, edebiyata kurdi ya klasik cihevi nav edebiyata Roşelata Navinda çiye, giringiye ve çiye.
1: Mamnuste ez silav hürmet yapır. Cihamlu temaşevan emince u gütari heyecan va dişinim. Ji programa feyni abeyi ve serkeftin dokvazım.

0: Dema ku em dina xwe didin edebiyata klasik kem dibêjin. Bi rastî di dinyayê de sê hev edebiyatê yani klasik kem aliyê herêmî ve. Yek edebiyata batê, yani edebiyata rojhilat. Yek edebiyata rus, yek jî edebiyata şerqî. Lê çi qas em bêjin medeniyetê mezin hene, medeniyetê mezin li ser bingeheke mezin hatine çêkirin, da mezin andin. Em bêjin wekî niha edebiyata batê em dina xwe didinê da ji Homeros ji Yunana yani Homeros, Heródot ji İtalya ji Latini Dante ji Fransa Monte Voltaire Victor Hugo
1: gelek tel vesfanın o kartkarın avyansı
0: ji Eros veki Gogo veki
1: Dostoyevski veki Tolstoy veki Pushkin
0: Pushkin Chekhov em de naxwedidinê de her weqt bingeheke medeniyetê di van de derketiye. Yani edebiyata fransî ew çanda wî, ew kultura wî, ew felsefa wî cumhuriyet de xistiye holê.
1: Belkî edebiyata rus ve nava zikir kir ku wek Dostoyevski ve go di edebiyata wana klasik da cih dikir.
0: Edebiyata Rus em bêjin Pushkin, Chekhov, Gogol, Dostoyevski, Tolstoy, Maxim Gorki. Her edebiyat, her ilim.
1: Kege Hanifi dükkanı mı bêjim? Evana jibo Rusa, jibo me klasik mi? Jibo Rusa modern ne dedi? Yani giştine Aztek idi ve yeri
0: Rusa'ya. Böyle. Evana, her evana bengeheke medeniyeti çekirini. Ya em bêjin Fransa, Voltaire, o Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo vesaire vana bengeha cumhuriyeti hazır kiriye. Ya Rus, kem dena xudidini da edebiyata Rusi vana ji bengeha sevra havde ekimi ya Lenin hazır kirine. Ya şarkı ji kem dena xudidini da bengeha medeniyeti İslameti ya heye yani. Yani her edebiyat, her ilim bingeha medeniyeti ke mezin çekirine. Ji bu evi rola edebiyata şerqi dedi İslameti de rola ilim ilfanavi
1: gelek zede ya.
0: Eje embejin rola edebiyata kurdi.
1: Ama usta istihazın pırsa ters bir pırsa edebiyata İslam ile ser edebiyatı bandor kriye edebiyatı geçmiye ya edebiyat İslamiyet'i beter renge ki dahi berbelaf kiriye de Rojilat'a navinda.
0: Yani ev nabe yani. Ev İslamiyet'i ev enerji dahi evan. Vanaj enerji dahi İslamiyet'i yani. Birasti eve yani. Bu hev ev kirine yani. Hev hayi kirine yani. Hev beş ve birine yani.
1: Vek du çavkaniye ki du avin avivan hertim serhevde harim verin ticareki tekili kutu nevi yani.
0: Bel, bel.
1: Beli.
0: Jiboy vi. İca zivarın eser edebiyata kurdi da tabi ki edebiyata şarkı kendi bizim asas edebiyata şarkı İslamiyeti yani.
1: Rojhilata Navi.
0: Rojhilata Navi. Devre İslamiyeti yani. Divi de rola edebiyata kurdi ki rola kemezin heye. Em dizanin çi qas şair û nivîskar devra İslamiyetî
1: awl hene. Keke Hanifî.
0: Piranî teva bi Farisî û Arabî û Tirkî û Kurmancî piranî wana çar ziman dizanin. Lê zefayî bi Farisî nivîsîne. Yani teva jî bi Farisî nivîsîne. Arabî jî teva jî
1: dizanin. Ji ber ku Farisî zimanê û edebiyatê o zimanê helbestî serdest bîye.
0: Zimanê edebiyatê edebiyata em bêjin gelî Müslüman tevda. Ji bo navî em bêjin ilk awl bi Tirkî ku nivîsîbe bi zimanê Uygurca hem bi herfê Uygurca ez dikarim bêjim Yusuf Has Hacî be.
1: Bele.
0: Kutat Gubilik.
1: Kutat Gubilik, bele.
0: Biz Kürdî bi zimanê Zaravay Goranî em dikarim bêjin Baba Tahîr Üryanî. Baba Tahir Üryan jî bi zimanî Goranî
1: Hezar û çarî nivîsiye.
0: De hezar û çenda da ye yani ew jî pir salî awlin yani ew jî bu zaravayî nivîsiye. Zaten tev jî farisî nivîsiye. Henek civan jî hene em bêjin farisî û arabî û kurdî türkî jî nivîsiye. Lê henek jî aslî wan em bêjin Türk bejî,
1: Kürd bejî, Farsî nivîsiye.
0: Sadece Farsî nivîsiye. Mesela em bêjin yek civana Nizami Gencevî.
1: Kek hani tuharım tuhazım veya bıpırsın bıbejim. Çıma. Yani dikarep Kürdî bi nifsine, Türkî bi nifsine, Arabî bi nifsine, lep Farsî nivîsine. Zimanı ravaç Farsî bu gelo. Zimanı serdes Farsî bu gelo. Anji tabi ki Arabî avqas kıymeta ve heye giringe em dizanın zimanı Kur'an'ı le Farsî ewe ewe aleme şu anda sine bilin dike de be yek şu anji nizam-ı genceviye.
0: Bele.
1: Kam dizanı dayka yukurda
0: Bavi Türkiye dayka
1: ewe de jide be jade Leylü Mecnun'a xuda jide be madere men an reise kurd culo çeşme men mord ku nişan dede dayka yukurda Kusre u Şirin dinsine Leylü Mecnun dinsine İskender name Mahzenül Esrar da nefsine yani Xadiye Xemseye de edebiyata Farisi da edebiyata Farisi da cek heri girin gidigire. İşte ya duhazım bebeğim çıma Arabi ne nefsine Farisi nefsine çıma edebiyat Farisi da avkas belaviye avkas behezviye avkas peşketiye.
0: Zamanı Arabi embejin fakheda zamanı dini.
1: Felsefede.
0: Zimanê dînî zimanê erebî bike. Ez dewra bingeha zimanê erebî em bêjin kelîmeyê Qur'anê piranî jî dîsa ji zimanê ewatin yê sumeratin. Ji sumera tesîra sumera li ser akada çîbe yê akada li ser em bêjin zimanê tewratî jî yê încîlî jî yê Qur'anê jî bingeha wan tevyeke yani zimanê dîniye em bêjin di ewada dewra sumera de jûsane zimanê dînî sumeriye lê akadî zimanê ew e zimanê em bêjin edebiye diver de jî dîsa wisa zimanê edebî û yê esinda dewletî fermî farisiye lê zimanê dînî erebiye wekî dinê jî her gelî jî bi zimanê xwe xeber ji daye mesela em bêjin de eşkeci de bu Türkî haber dana. De medrese de bu Kürdî jî eğitim el tahsilat yekirin. Le zamanı en beji ye kutev. Kutev zanın.
1: Zamanı gel.
0: Zamanı gel. Ev Farsiye yani. Zamanı değil.
1: Hatta Muruf belki zamanı gel çetir ve peyvep kalbine zamanı serdest.
0: Zamanı
1: kudu sarayı da nav geldel her deri tebu karhanin. Dele, Roşulat'a navin. Tüştü İslam zamanı Farisiye.
0: Bəli. İca Embejin Evan Minani Nizami Gencevi, Minani Abdurrahman Cami, Mola Abdurrahman.
1: Farisi Arabi'nin Mevlana Cami.
0: Asli xo Kürde ji Horasan ji Cami.
1: Kitibi nüvi nav eva da gele girin gidi. Kitibi tasavvuf
0: edin. Cami, cami, cami ev kitibi kud medresi me kurdi da kud daha da.
1: Yek navi cami yaşkın.
0: Ev kitib cami yaviye. Xinci uji se hafji
1: divan. Baharistan ve heye ku uji te pandine Baharistan ve.
0: Ewa ki deni mesela Fuzuli. Fuzuli ku em çad zanin ji Kerkûkî ye. Ez bawar dikim ji Kerkûkî henek de bejin ji
1: belki. Ji Hîle Bagdayê ye.
0: Hîle Bagdayê henek de bejin ji Ali.
1: Li gorî qenaat ve ji Kurd de Fuzuli.
0: Fuzuli hem bi Kurdî, hem bi Arabî, hem bi Farsî, hem Türkî bi hasar zamana ji nivîsiye. Eger ku eva ji Kerkûkî nebiya, ev zaman pir temiz zaman.
1: Helbeste bir kurdil berdeste mi hana ki hani?
0: Ki belki kitabı yuhene beli. Ev yuhene yani. Ev hem bir kurdi hem bir Türkî mesela ev jinivisiye.
1: Yani bir Türkî Arabi.
0: Leyla Mecnun jinivisiye.
1: Türkî Arabi ve Farsi jinivisiye.
0: Leyla Mecnun jinivisiye mesela bir kurdi. Kurdi bir Türkî jinivisiye.
1: Leyla Mecnun murur duk Arabice. Yen kurdi hana. Leyla kuya fuzuliye. Agahiyya mutune yani. Leyla ve Mecnun'a kuşa tarafı Füzuli hatiye nefisin.
0: Füzuli bir Kürdi bir Türkî jinifisi ya. Sadı Beyci.
1: Yani ya Kürdi berdeste metuneye. Eğer gotunek vahhebe Kürdi nefisiye ji, vekmetin hata nane gişti berdeste met.
0: Le şarî wê Kurdî hene yani o derketin yani.

0: nizanim
1: şarî
0: eger
1: neşariye Kurdî pirin hene yani. Nivisiye yani. Hem bi Kurdî, hem bi Türkî, hem Arabî, hem Farsî. Bi her zaman acı nivisiye.
0: bele
1: İşte evana embejin evun. İyi ki zamanı evun etkine. Bi zamanı evun en nivisine. İyi ki bi zamanı evun nivisine de edebiyat av Kurdî de ku embejin edebiyat av Kurdî ki embejin keti aklime de beri de pişi de Baba Tahir-i Üryan. Başı aynı de devri de evana de de Salih Hazara'da hatine dünyayı Ali Hariri.
0: Mere imade din.
1: Bey belli bey evan ekat bizi evanı bir kurdu kredi kurdu
0: Bele kurdi
1: nüvisine
0: nüvisini
1: belli.
0: bana.
1: Gerçi Baba Tahir bir Kur'an'ı nüvisiye ama Ali Hariri bir kurdu
0: Kurdi
1: nüvisiye.
0: kurmacı
1: Mele
0: nüvisi
1: bel Melai Cüzeyri yani bizim Fakih Teyrar, Fakih Melai Bahtiyi, Melai Ahmed Khani, hatta Kuvalevi Ahiri Davide. Mamusef emdena xudu dinle de. Edebiyata Kürdi, yani çanda Kürdi, kültüre Kürdi.

0: Rubai nivîsîne. Em bêjin Nîzamî Gencî Xemsî nivîsîne.
1: Bele.
0: Em bêjin Baba Tahir Üryan Dübeytî nivîsîne. Herkes ster zekî on heye rast yani. Aok de haqqı bu da pır avtune yani.
1: Agahi tünene.
0: Agahî tünene. Letişti kütte dizanin de Hazar ve Hafsudu Sihi Niska dwe devre da ku em bizim belki vefat kiribe jiber ku du hef zarokî hûî vefat kirine li ser wan xeber de wisa dixwî yani di piştî demek ki nizik di pişt di pey Mele Ahmedê Xanî re hatiye wisa dixwî yani li zimanê wî pir zimanekî fesîh esas ji ew ye ji Perwariye, jibindeki Perwariye bir der.
1: Ya serti,
0: Bel
1: pervariye
0: bel.
1: serti,
0: Divi
1: bele.
0: divane ve heyeli divane ve xebatı me
1: Yani
0: pırzide
1: bir çant
0: sema
1: helbesten
0: pişkin.
1: bir perekende hani divan çekip
0: Bel.
1: heye bele.
0: Le divizin divane ki ve heye yani. Zimne.
1: Takaz zi kavkas helbesten visi be o helbesi
0: Hmm,
1: dibe
0: hakka
1: kemal
0: xeber yani.
1: edabın dibe hebe.
0: Dibe hebe. Jaka bir dersi dibice. Gündüz zi biraki baziye. İlok dibêje turnames. Suret ji rengî zibliye li ölü dibêj mercanimes. Kunt ji birakî zaviye baziye. Teri kunt dibi ez birakî bazî mi?
1: Yani kubek bazi dibin
0: Vake
1: yani
0: bazî
1: resmeli.
0: dibine. İlok edin belki alok be. İlok dibêje turnames. Alok ji dibêje ez le ev. Ez leylekim. Pardon, ez evom,
1: Turnam.
0: leylek na,
1: Turnam.
0: dibije,
1: Kolunk.
0: kalengim, dibije ez kalengim.
1: Peki.
0: Suret jirangi zibleye, lülü dibije mercanım ez. Lülü bina mercanini ne, evj dibi ez mercanım. Tavus duvi lebsi zerif, şermendiye sakın direş, ev kajı kanı kılbigu, kışkış dikit elvanım ez.
1: Yani kıcık cık hıp tavus yara
0: Tavusa.
1: mukayese edik yani.
0: Tavus dui lebsi zerif dui ikinci zerif de avkas bedava. Şermende sağ endiraş.
1: Nige
0: Sağ
1: ve
0: evi
1: nehbaşıkın.
0: çok
1: Nige...
0: evi sağ evi çok evi raşa evcu şermdike
1: De
0: le
1: helbeste ki de keke hani bir uha darbası da bir tavus ve tamamı bir azamet de kudu bir vakti kuparı kuvvedi ki avkam rengi bir rengi. Dibe car ki bu sabı kibri gurur dibe vakti nav çemen edice. Carek seri xardı ki nige xudumine tamam dibe bir
0: Tamam
1: kameti
0: dişek.
1: idişki.
0: Dosa.
1: Dibe kibri gurur eve de kadar çünkü nige tavusi xaşıkınine.
0: Haşik.
1: De edebiyata klasik de vek mazmun her çukaz derva suret xaşıkı nişanı da ji o vakta batın xaşıkına ve tu vatan abine mani
0: Bel,
1: namine.
0: bel. Tavus dui lepsi zerif, şermende sağ indireş. Ev kızı kanı külbügü, kışkış dikkat elvan mes. Kışık ciddi bir şey ez
1: Elvan rengi
0: hay
1: berengim yani
0: rengi
1: ezi.
0: rengi. Şiiri cihaft baban şiiri cihaft babana şiir davi bir şiiri nakit. Tüli pisi haft küçükan av dikkat esran mes.
1: Ama müstenadın av civakı da yecidin av evdemin avinin. Muru ve ki kuhadiye asalete be, kuhadiye necabete be, zarif be, ev bahsa kureti, ev bahsa mazınati, ev oku ev nabine, tedeneri muru ve ki ku kadru kıymet ya jih hela zanebune tu tiştekî wî tîne
0: Salxê
1: qişmeriyê
0: xwe
1: xwe derî
0: dide.
1: dorê xwe tiye.
0: Salxê xwe dide, salxê bavkalê xwe
1: Belê
0: dide
1: belê.
0: û çixura tişekî derdixe.
1: Şixwa binyadekî şixwa evkekî nesevekî çê dike.
0: Nisane. Dibe şîrî ji hev babane şîr, ji hev
1: Şêr
0: bavê xwe şîr e. Dawî bi şîrîtî na, xa behsa şîrîtî xwe nake yani.
1: Em dikarin bi ser ewê jî bêjin. Tu dinêrî qet tekiriya hom seydîbûnê rabtine. Ji bo xwe muqaddes pîroz bibînin tedî navê seydiyê bi xwe datînin. Yek Seyyid'in cinabı nem Seyyid.
0: Nabicin emsiydi.
1: Hemen
0: Aynen.
1: işte yani
0: Aynen.
1: ağayok evge ki hicviye ki gelek baştke. Yani yek hadiye ve liyakate ne dernakın peş yek ne hadiye ve ne dedeneri hubuyu mazandıkın renge ki nabek ki tazımın hubeyin.
0: Mesela ha dinlemede hem Ali Şeyha ve Seyti ve Cevheye ilk ben Şeyh'in halimin ilk gel bir sala dersi kirine naskirine

bu terbiye dana insana bahsa vantine bu dina khadi hinak tu bijin em şeyh ka alakhoy bitine yanji çak tu bijin seyidi yanji hinak em bijin aşir hene aşirin zanane em bijin serokati aşir rejkirine evji aşireti ve xub aşireti var geri nadin hinak edin ki alakam aşireti iştine ketiyenam aşireki jüzyatı bir aşireti bu